sen yanısına vermeydin katı homa minumiru. Ni wona mayan susa ama frafati seye yansusa ya sebidia. Adi ene si mkwan seye ntubari mayo honyom. Ya beton honyom ya kanan yo nyama chrese oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.